isek, siz de halasınız. Siz hu iseniz.

0: sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

yağmur yağmada iler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir

0: tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Radyo Wang.

Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakiye, sujdar kerdiş, yan zicir aloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taxaşe etligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: kır o kamak sana da. Heka o kukar o Ya tiyatı yiyip peşkir bıd bancı fayasın. Dörüm abi pırmını kemrana peşem o hendem o bacana.
1: Bravo Gulab Hejano, Gondino, Bajarino Dane sebe pişte xewe Le ser taşte, nav arabe Çe le ser kar bi çenava bostan Le bajar bi anji gundan Dem demane jiya sebe heye Beng radio etke mevan Mevane bername ya Bravo Gulab Ku dengo rengi civaki ye Bi kelecan bi dakhozo heviyen ve Bi enge rojen hafteye Taşte ya rahi deruniya kwa Bi bername ya Bravo Gulab Derbas bikin
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav Despedike
3: Bu bir yeniden iletim.

silava heskinek de barre ji ver ew çend kes ji telefona min kirine dibe herî ser şefeqê vê serê şefeqê çima ya dixwaze qîra qîra te ya qîja qîj qîra qîr gotarê jan serhedî me normala dengî min bilind e yanî ne qêrîne îlham tê ji ber îlham ya silava gulav ji ver roj baş Ahmet roj baş, Medin roj baş, Ruha roj baş, Muş roj baş, Semsura rengini, Urmiye muhabbat, Bokan sine sakız, Merivan Kermanşah, Hevler dehok, Zaho. Halabçı ya rengin, şu belki telefon, o peyam tenjimere. Selam o gülüm, şu bu Afrin'i kamışı, Kobani, Serikaniye, Sesleri mi, Serçavı mı, şu bu herkese ko. Şu Avrupa şavatı, ben kadar diken, hun her hevini bitkem, kum baş beni bitkem, kuşiyen her temedeli ve bikken bir keracan o keyif kaşı, hun, şiyana kha. Derbaz bekin godarı neca.

0: Madarin Çetse Slav Gulav Jiri Nasıl Seçmere Denk Şen diye Dissa Dışım Dibistani Slav Gulav Gelak Şirine ya Emmenin denge Jiri Nasıl Godar Uyken Ved Gelin Godar Neyce
1: Basta Kocan Fifi El Jiri Nasıl El Anto Dışım Dibistani Ez mınak hatiye ve seba. Sana ki kaz kal. Tete uçan. Ez eden dendiz şimdi düşme pavven hatiye.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga ber be civaka demokratik. Banga me jibu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bişiyara ber be civaka demokratik ve hemu daxoz in xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhedo. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedê. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav berdevam dike.

Bari godarin eja skime ki xemgin bum jibek kuyru dibistan di qeden o... Em edi denge jirinas em godar naken jirinas edi jmele deng nashinem En mamusen ku dışın dibistan edi dengi men godar naken En ku dışın kare khua taybet radi dibistana da ev dedi men godar naken kesi bike ve xeba şirin Kesi men godar neke be imana Selavu gulam az kerendin am bakhu bustana gulestana şi Uvara Bəli qodan jan pəm jmer adnan şandın hun her heben malavava. Pəm adnan şandın nüsan ya roş baş ke kofifi sıtana sayda pəncək. Qahva miray da xazım jibo hamu qodarin veng radio jib bismile. Çengiz jmer Cengiz jmer pəm şandı ya sesler mi ser çab mi ke ke Cengiz. Aha qavay bey namı sen mişarak ya xım qod telefonun dama da xıbın qurra qur qija qija qurra qur te seri beni Ardu fash, fash o arş, arş o fash. Tevli hev de ben, yani de ben çakılmaz da. Be xiyar, pema diye şanda nisya, nisyan diye mirov, cana be hamdi lise telefonu dike qara qar. Qar qar, qışık. Van qar qar edike ta qara qar, az benim. Qar, qa, qa. Marhasın, de be dengi, dike qara qar dengi. Mirov, vat fikre ku dengi men naça keseke, liyem ne zan ku, mirov, kesin din dindik ya yani hışıvan serivan dibe. İyice derdura meji dibejin evçe vaha vaha vane. Vaha vaha man yadın bu kazın karım dibejin ve alhasıl. Yani tişek vahaya brastiji nizam ev likutin ev ilham likudatin. O herkesi ku dengi ve seritir jibe bilintir jibe fursa ve zedetir. Alhasıl ne cerbini elbet baş. Nine godari nece pehmekdin adı yaşandı nisan. İnsan ya roş başke kofifi silav gulav roşa ve hoş O geç be her dem Be keyf o coş be Daha zaman şu ben serhat o sana ru den ru ez filiz O avara filiz sesleri mi ser Çav emin hum bıkhiratın sesleri ol ser Çav a goştari derleri goştari derleri Cübe ku sıtrani ve gela gela ki zide mun Em havden ku sıtrani ve hamiye iku ik Parva biken em diçin sıtrani godarken Cı Ozan Raşo şu ne bu Yahya Dino, ki Fifi kaden geki de uzun çan sıranı. Seyda Perinçek. Eli emel Seyda Perinçek. Kahva mira bu, mira bu çıbı. Hem godar bu kenbet gelin.

İce veren ne hala? İce veren çı bejim yani. De ben ku batlana men şu kadar tüne. De biz lana men batlana tüne ya. Bila hen kesin ku eki imam semek ya. Slava gulab ya. Umam sen ya fikirlen ki nasıl kalın tüşek jüveri bejim na. Le meze. De ben şu kadar jümere fark mı ki batlana hebe nebe. Yani em herin de biz lana ne için de biz lana hem her tüm tek odar ki. Yani kemek başa mürüşe nefse nuhim ve bebe. Ay sessere men nazdar o şirin o tü her hebi. Tu her hebi selam jibo malbata taya delal bi nefru qader bilin ku her tim bitara kurdiye ki şirin zalal da akhla bimine jibo me jarek jare sadana mebke nazdar şirin tu her hebi.

0: çila Zazda zere beri balam zerine Şengo beri bedene beri balam Biçil uçar kalne beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eciziri Ben hayran eden getir
0: Dengi damar çadıkçe Halkin o Bebe kutek mekanik anabe Hamisin kubri

0: Hivano, berivane gutip, gel bine kedume ki hane kanuna kırdıyan. Şivali cere gutip, hecete hava kiskana, ye berivanana, ye feryana, ye jinkana. Heke dayika tegu, babi tegu, tıbuci, zikaj beri genatip, beca yadi babo, prebe, meşkam kadya, şirem rezya, berivane. Tarifane, hasbevane, berivane. Düzane mala babe beri balanıp kerenge Avda kirasır imala babe beri bane Sebi avre ışk edip Ye evini edip Ye malkına bin edip Şivan o tabi kabir Gerzelan berde Feziyel mi derenge beri bane Tarifane ye Esme fane ye Bir fane ye Hamit azası ye Bir fane az yerine ye
1: Aman aman koçeri Aman aman koçeri

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yan zicra loma kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
10: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kamaxsın.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.

0: süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ving. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Tez gel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tez gel marketler sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mahemet Şarifiye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berem abi şare verbe komedi demokratiki heme vaştişane hupya biyar izuan u mitingi azadiye de bresipi. Beş tari hem sere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın uçar u sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş. Hünermen Kadir Çat Pınar Aydınlar u Serhedo. Tarih 28 Hazirane da Hazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyone Amedi. Dem Parti u DBP.
4: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
7: Em gele xoye heja ved xoynen mitinga ber bi civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bi şiara ber bi civaka demokratik ve hemu da xozin xo behevre binin zaman u di mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhedo. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım meydana geldi. Depremin ardından geçici olarak tsunami uyarısı yapılırken ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmini yapılarak yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür açıklaması yapıldı. Selahattin Demirtaş, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda yasal adımlara işaret ederek süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür, adımlar gerektiriyor vurgusunda bulundu. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Meral Danış Beştaş, Bakanlar Komitesi'nin umut hakkına dair tutumunu eleştirerek Türkiye'ye basınç oluşturulması gerektiğini vurgularken, Sayın Öcalan'ın statüsünün yasal kabulü sürecin selameti açısından zorunlu dedi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, Kürt meselesinin kökten çözümü için demokratik bir perspektifin olması gerektiğini belirterek geldiğimiz noktada süreç çok yavaş yürütülüyor, hayırlı işlerde acele etmek lazım, Sayın Erdoğan'ın gerekiyorsa Türkiye kazansın ben kaybedeyim demesi lazım dedi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilecek özgürlük mitingine katılım çağrısında bulunan siyasetçi ve kurum temsilcileri herkesi özgürlük halayına bekliyoruz dedi. İzmir'de Selahattin Demirtaş'ın posterini taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki E.A. serbest bırakıldı. Ankara'da süreç kapsamında siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren Barış Anneleri Meclisi üyesi Bahriye Yalçın, "Hepimiz barış için ayakta olmalıyız." dedi. Şeyh Said'e hakaret eden Ümit Özdağ'a verilen cezaya tepki gösteren Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, "Bu toplum değerine bir hakaret, verilen ceza kesinlikle yeterli değil." dedi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı Metin Yener yeniden başkan seçildi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşananların sorumluluğunun devlette olduğunu belirten DEM Parti İlk Kadın Meclisi üyesi Sabiha Ekinci, "Bu vahşetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşamını yitiren Ahmet Adlı ve Yusuf Ertekin'in yakınları ölümlerinin şüpheli olduğu gerekçesiyle ihaleye başvurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyük Çiftlik beldesinde 18 Temmuz 2016'da Sürmeyince'yi katleden uzman çavuş Ali Dalkıran'a verilen 3 yıl 10 ay hapis cezası ile ilgili AYM'nin verdiği yaşam hakkı ihlali yok kararına karşı dosya AYM'e taşındı. Kürt müziğinin unutulmaz sesi Hasan Zirek, yoksulluk, yasak ve sürgünle geçen yaşamına rağmen geride yaklaşık 1500 eser bırakarak Kürt halkının ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Eyn İştiman başta olmak üzere birçok eseriyle bir döneme damga vuran sanatçı, Kürt müziğinin en güçlü sanatçısı olarak anılıyor. Türkiye'nin yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasında yer alma riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Profesör Doktor Halil Karahan, su kaynaklarının verimli ve planlı kullanılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Ankara'da görev yapan öğretmen Teoman Sivaslı, öğrenci, veli ve öğretmenlere ait fotoğraflardan gerçeği yansıtmayan çıplak görseller oluşturduğu suçlamasıyla tutuklandı. Katlanan maliyetlerin yanında ürün fiyatlarının yerinde saydığını belirten çiftçiler, mevcut politikaların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını ve umutlarının kalmadığını belirtti. Karadenizli Laz sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 21. yıl dönümünde Fındıklı'da bir dizi etkinlikle anıldı. ABD Başkanı Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump ziyareti sırasında Türkiye'yi çok mutlu edecek adımlar atacağını da söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır 37 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 25 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kuru. Dolar 46.51, Euro 52.94, gram altın 5900.

0: Sosyal marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, Zucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo Sev Banca Suhiri.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Kayhebu!

gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım meydana geldi. Depremin ardından geçici olarak tsunami uyarısı yapılırken ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmini yapılarak yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür açıklaması yapıldı. Selahattin Demirtaş, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda yasal adımlara işaret ederek süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür, adımlar gerektiriyor vurgusunda bulundu. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Meral Danış Beştaş, Bakanlar Komitesi'nin umut hakkına dair tutumunu eleştirerek Türkiye'ye basınç oluşturulması gerektiğini vurgularken, Sayın Öcalan'ın statüsünün yasal kabulü sürecin selameti açısından zorunlu dedi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, Kürt meselesinin kökten çözümü için demokratik bir perspektifin olması gerektiğini belirterek, geldiğimiz noktada süreç çok yavaş yürütülüyor, hayırlı işlerde acele etmek lazım, Sayın Erdoğan'ın gerekiyorsa Türkiye kazansın ben kaybedeyim demesi lazım dedi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilecek özgürlük mitingine katılım çağrısında bulunan siyasetçi ve kurum temsilcileri, herkesi özgürlük halayına bekliyoruz dedi. İzmir'de Selahattin Demirtaş'ın posterini taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki E.A. serbest bırakıldı. Ankara'da süreç kapsamında siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren Barış Anneleri Meclisi üyesi Bahriye Yalçın, "Hepimiz barış için ayakta olmalıyız." dedi. Şeyh Said'e hakaret eden Ümit Özdağ'a verilen cezaya tepki gösteren Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, "Bu toplum değerine bir hakaret, verilen ceza kesinlikle yeterli değil." dedi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı Metin Yener yeniden başkan seçildi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşananların sorumluluğunun devlette olduğunu belirten DEM Parti İlk Kadın Meclisi üyesi Sabiha Ekinci, "Bu vahşetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşamını yitiren Ahmet Adlı ve Yusuf Ertekin'in yakınları ölümlerinin şüpheli olduğu gerekçesiyle ihaleye başvurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyük Çiftlik Beldesi'nde 18 Temmuz 2016'da Sürmi İnce'yi katleden uzman çavuş Ali Dalkıran'a verilen 3 yıl 10 ay hapis cezası ile ilgili AYM'nin verdiği yaşam hakkı ihlali yok kararına karşı dosya AYM'e taşındı. Kürt müziğinin unutulmaz sesi Hasan Zirek, yoksulluk, yasak ve sürgünle geçen yaşamına rağmen geride yaklaşık 1500 eser bırakarak Kürt halkının ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Eyn İştiman başta olmak üzere birçok eseriyle bir döneme damga vuran sanatçı, Kürt müziğinin en güçlü sanatçısı olarak anılıyor. Türkiye'nin yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasında yer alma riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Profesör Doktor Halil Karahan, su kaynaklarının verimli ve planlı kullanılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Ankara'da görev yapan öğretmen Teoman Sivaslı, öğrenci, veli ve öğretmenlere ait fotoğraflardan gerçeği yansıtmayan çıplak görseller oluşturduğu suçlamasıyla tutuklandı. Katlanan maliyetlerin yanında ürün fiyatlarının yerinde saydığını belirten çiftçiler, mevcut politikaların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını ve umutlarının kalmadığını belirtti. Karadenizli Laz sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 21. yıl dönümünde Fındıklı'da bir dizi etkinlikle anıldı. ABD Başkanı Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump ziyareti sırasında Türkiye'yi çok mutlu edecek adımlar atacağını da söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 25 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kuru. Dolar 46.51, Euro 52.94, gram altın 5952 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu

0: Taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharne tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون که ده اکنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده به غزانن جبو آمده
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
7: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaşı Mal Sebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaştişane Hupya Biyarizuan U Mitingi Azadiye De Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralira Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 1026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanê neviyan vernêşmadê. Venezuela'da pedima bigirdiya hilt nokta dı u hilt nokta panj erdler zivraziyayı u reyeneyra paytext Karakasite'de zambajaranda tahribata me meydan Amedi Arkerdişke humara merdimaneke dinay hu bedenayı ben o kemiyane 10,000 u 8,000 keside bibedeliyo. Selahattin Demirtaş'ı der hakkı prosesi açtı u Cumati Demokratiki de nüşte yıknuşt u gamane kanuni sero bala antuva edin o proses gamane aşkera finanse u verbiçi muazzeno. Verfeka Piruya Kongre Demokratike Şara Meraldanış Beştaş Tevre Komiteyi Vezirani der hakkı hakkı hiviye derek neker u bala ant gani vera Türkiye'de tezlik bir uğraştış Beştaş'a va Semed Eveşya prosesi kabul kerdişe kanuni statüye biraz öcalani mecburuyor. Vezir Overin Hüseyin Çelik diyar kert Semed Çareseriya Bingeya meseleye kurdan gani perspektif oke demokratik ve bu uva noktaya ke mara sayıcı proses zaf yedişino gani makare heri de lezbikere. Sere Komar Erdoğan gani vaco eke lazım bu va Türkiye kazanç bikero va ez vini bikeri. Siyasetmedar u temsilkari sazgahanke Semedi mitinge azadiyeke İstanbul Ahmet u Mersin'de dober organize kerdiş mengdayış kerdi vati ma herkesi pabeye govenda azadiyekeni. Komisyonu Adalet Meclisi de münakaşe paketa du esneye hükmide vekila partiya demi Dilan Kunt ayan kısay kerduva beke vakt erbaz bo meclis ne tepeşu u fırsat findini bo vakti kles gani mador menam elsade kanuni açtı kısay bikeri. HT Hevta Çarsereke Bajarani CHP'yi u temsilkari rehistani 8 yıl bajaran ra bir imzaya sereke bajaran veçiniti u rehistine bajaran veçiniti bila ukeke hem par ame ve şenayiş. Cinayeti kari dilova sikete de hevtkarkeri dünyayı bedenabi u bir idaye rüşvet u ihmalkariye ame ve rojeve vakto ke keyani karkeran nobeta adaleti devam kerdine selahiyeti şaredar ya dilovası ame tepiştir. Sereki Şaradarya Keşane Edirne'yi Mehmet Özcan partiya kura istifa kert. Özcan'ı derhak istifaya kuda aşkereyek neda. Profesör Doktor Halil Karahani Diyarker, Türkiye demek nezdidem yani velatani ketengasıya av ebevini de cagina, ubala ant şuğunla işi mahsuldar, u planiye çime yani ave xeyli mühim o. Behet Karya Şaradarya Veran Şari Bostanı ke heti vistupan cinyara ame avan kerdişte, heş nebati cihaz zergumbiye u cinyike bostanda xebetini vaştike neteur projeyi zedebibi. Endama Meclisi Cinyani Bajariya Partiya Demi Sabiha II. Diyarker Berpirsari Hadise Yanike Merkezi Evniyeşi Özel Şifayı Batmani Devrazya Devlet Eseroyu Uva Semede Akerdi Şepiro Hetanini Vahşeti Mado Tekuşini Hubudomne. Komeleye Kültürya Pir Sultan Abdaliya Amedi de Cemi Muharremya Amekerdiş Sereka Komeleye Ayfer Kendirva Mürsu Yırı Sarıyoç Gerayşe Adaleti Madavamkeno. Fermandarya Hezani Merkezi Deya'yı aşkara kert her işi havayı kesuriye devraştı. Serek ipili Daişira Ali Hüseyin El Ulayvi ama yokuştuş. Veziri Pavutuş İsrail'i İsrail katı diyar kert artışa İsrail'i docayane kesuriye ubaşuri Lübnan'ı de grevte bine destekhude dımanı uvayke vaştışı deyazi neçi done bedelno. Goştare azizi Mame Peynye Xeberani Xob Mane Veşide.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
9: Reklamları dinlediniz. Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Ving. Radyo Ving.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Mehmet Uçum, Şevirmende Sereke ye Serokomar u Cigire Serokenişte ya Politikayın Hukuki ya Serokomari ye Derbare Diroka Peşniyarkiri ya 16 Nisan'a 2028'dan de Jibu Helbijartin'in Gişti yen Kutepayın de Sala 2028'dan de verin ne darhıstın da huyaniyek berfirehta. Uçum Diyarkırku ev Dirok ji perspektifeke siyasi u civaki ve nikare veki Helbijartin'eke peşvek vere binafkırın netene sanlanmaya Helbijartin'e vese hafteyan peşbe vere. Vezir Edadi Akın Gürlek, Dipar ve Kırınek Liser Hesaba Huya Medya Cüvaki de Derbari Xebata Daire Lepirsin Asuci Nediyar de Kudinav Vezareta Dadi de Xebite Agahida. Vezir Gürlek Gut, Birea Daire Ame ya Lepirsin Asuci Kriyar Enuan Nediyar Kume Dinav Vezareta Xuda Ava Kriye Emdozen Beri Yek Biyek Lekolin Dikin de Encama Xebata Berfireh Akuj Despeka Xebatin Daire ve Hatiye Kırında Medişazda Dozande Çarısır Kırına Nozda Kuştine Nediyar Derhis Stole. Paketa dozdemin a darazi ji aliye komisyona adaleti ya meclise ve hatı erekirin u jibu nijaya gişti ya meclise hatı şandın tepayin paket de hafteyin peşte uere rojava nijaya gişti ya meclise. Kemal Kılıçdaroğlu pişti bir yara butlana mutlak adat ki hey vek soruke CHP hatı butayın kirin de İrol İstanbul'e tevli bername eke bibiya lehat betal kirin. Hatra gihandın ku betal kirin jiber guhertin eke peyvist hatiye kirin. Şehirmende çapemeniye utekili engel Uberdevke Vazareta Parastına Neteveyi Tu Amiral Zeki Aktürk de civina çapemeniye ya heftane de befermandariya hezin bejayi ragihantko de çerçeve plana parastına daimi ya NATO'ye de ninafçaya kürecik ya meleti pergala parastına havayı ya patriot a Alman hatiye bicikirin. Rapora autopsia rojolat kızmaz akul elihe buguman jana hoje destabu demina ka neinu kete dasta kemde DNA ya mir hatiye tespit kirin. Jaliye parlamentara Dem Parti'ye ya Amedi Adalet Kaya ve Jibule Kolin Kırına Unda Kırına Gülistan Doku Umrına Gumanbar a Hevalevi ya Nezik Rojvelat Kızmaz'da Peşniyaz Name Peşkeşi Meclisi Hatkırın Uha Hatkot'ın Dırhıstına Rastiye Jibu Parastına Hesta Adaleti Ujinu Vava Kırına Baveriya Civake ya bu hukukere Hüdi Gringiye Kejiyaniye. Nûçe Gîhanî Ajansa Welat Nedim Oruç di çarde çilaha 2026'da li navçeya cizîr ya Şirnaqê dema Nûçe di şopand hatibû girtin û di 24 Nîsanê de hatibû berdan. Diyemîn danîşîna doza Nedim Oruç li yekemîn dadgeha cezayên giran a Şirnaqê bi tevlîbûna rêveberên komeleya Rojnamegeran a Dîje Firatê û parêzerê wî hate li derxistin. Danîşîna rojnamevan Nedim Oruç taloqê 26 îlonê hate kirin. Drapora Pisporan Ali Serdar Rejin Şeşe Sıbat Ede Hilveşina Avahiyana Hoşhane Aperverde Uli Koline Ya Hata Ede Hattiyar Kırın Ku Tevi Khatere Erdeheji Beri Ve Dihat Zanin Ti Tedbir Nahatine Girtin. Drapor Ede Jisedi Notu Benç Vezarata Tendürüstiye U Jisedi Benç Afat Bi Kusur Hat Editi. Di derbarê şewata li kargeha kozmetîkên Revîvê ya li Dilovasî ya Kocaeliyê de ku bû sedema mirina heft karkeran ku sê ji wan zarok bûn heşt karmendên dewletê hatin binçavkirin. Serokê Demkî ya Venezuelayê ragihand ku hejmara qurbaniyên her du erdhêjên mezin ên ku li welat qewimîn gihiştiye 32 kesan û zêdetirî 700 kes jî birîndar bûne. Supaya pastarin şoreşa İran'ı ragihant ku derbas bune evle ji tengava Hürmüz'i tene bir reyn ku jihela İran'ı ve hatine desnişan kırın mümküne. Supaya pastaran koridoranu ya deryayı ku jihela ummane ve beheva hengi arihistina nevneteveyi ya deryayı hatiye damrizandın retkir. Emgihiştin daviyan uçeyin xe, biminen tuhoşiyeti.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villa.

0: Eke kesiş mayin nezdî tiryakî, sujdar kerdiş, yan zicra lome kerdiş çare niyo. Tiryakiye biyev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Bername yazman ujiyan despedike.
4: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Bernameya Ziman û Jiyan bidawî bû.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bu. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine, bizuani hu binose, bizuani hu buane, bizuani ma, her çiye ma.

0: Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her...
1: Jinavendan û çeyan dembaş. Mehmet Uçum, Şevirmende Sereke ye Serokomar u Cigire Serokenişte ya Politikayin Hukuki ya Serokomari ye Derbare Diroka Peşniyarkiri ya 16 Nisan'a 2028'dan de Jibu Helbijartinin Gişti yen Kutepayin de Sala 2028'dan de verin ne darxistin da huyaniyek berfirehta. Uçum diyar kırku ev dirok ji perspektifeke siyasi u civaki ve nikare veki Helbijartineke peşvek vere binafkirin netene sanlanmaya Helbijartine vese hefteyan peşbe vere. Vezir Edadi Akın Gürlek, Zipar Vekir'in ekli ser hesaba huya medyaya cüvaki de derbari xebata daire lepirsin asuci nediyar de kudinav vezareta dadi de txabite agahida. Vezir Gürlek got bireya daireya me ya lepirsin asuciyin kriyari inuan nediyar kume dinav vezareta xuda ava kriye emdozeyin beri yek biyek lekolin dikin de encama xebata berfireh akuj despeka xebatin daire ve hatiye kirin de medi 16 dozande çareser kirina 19 kuştine nediyar derxist Holy. Paketa dozdemin a darazi ji aliye komisyona adaleti ya meclise ve hata erekirin u ji bu nijeye gişti ya meclise hata şanzin tepayin paket de hafteyin peşte uere rojava nijeye gişti ya meclise. Kemal Kılıçdaroğlu pişti bir yara butlana mutlak adat ki hey vek soruke CHP hatı bu tayin kirin de İrol İstanbul'e tevli bername eke bibiya lehat betal kirin. Hatra gihandın ku betal kirin jiber guhertin eke peyvist hatiye kirin. Şevirmende çapemeniye u tekili engel u berdevke vezareta parastına neteveyi tu amiral Zeki Aktürk de civina çapemeniye ya heftane de befermandariya hezin bejayi ragihant ku de çerçeve plana parastına daimi ya NATO'ye de ninafçaya kürecik ya meletiye pergala parastına havayı ya patriot a Alman hatiye bicik kırın. Rapora autopsiya Rojalat Kızmaz akul elihe buguman jana xoji destabu de minaka neynuke de asta kem de DNA ya mir hatiye tespit kirin. Jaliye parlamentara Dem Parti'ye ya Amedi Adalet Kaya ve Jibule Kolin Kırına Unda Kırına Gülistan Doku Umrına Gumanbar a Hevalevi ya Nezik Rojvelat Kızmaz'da Peşniyaz Name Peşkeşi Meclisi Hatkırın Uha Hatkotun Dırhıstına Rastiye Jibu Parastına Hesta Adaleti Ujinu Vava Kırına Baveriya Civake ya bi Hukukere Hudi Gringiye Kejiyaniye. Nuce Gihani Ajansa Velat Nedim Oruç dışarıda çilaha 2026 anca Linafçaya Cizir ya Şırnakı Dama Nuce Dışoban Hatıbı Gırtın o 24 Nisanede Hatıbı Berdan. Diyemin Danişina Doza Nedim Oruç li yekemin dadgaha cezayın giren Aşırnakı bitevli buna reveberin komeleya Rojna Megaran Adije Fırati u Parezerevi hatalı darxistin. Danişina Rojna Mevan Nedim Oruç taloqe 26 ilone hatı kırın. Drapora Pisporan Ali Serdar Hejin Şeşe Sıbat Ede Helveşina Avahiyana Hoşhane Aperverde Ule Koline Ya Hata Ede Hattiyar Kırın Ku Tevi Khatere Erdheje Beri Ve Dihat Zanin Ti Tedbir Nahatine Girtin. Drapor Ede Jisedi Notu Benç Vezareta Tendürüstiye U Jisedi Benç Afat Bi Kusur Hata Ditin. De derbare şavata li kargeha kozmetikin revivi ya li dilovası ya koca eliyete kubu sedem amirina heft karkeran kuse juvan zarok bun heşt karmentin devleti hatın bin çavkırın. Sarok edem ki ya Venezuela'yı ragihantku hejmara kurbaniyen her du erdhejin mezin enkulu velat gavimin gişteye suyudu kesan uzedetiri hafset kesçi birin darbune. Supaya pastarin şoreşa İran'ı ragihant ku derbas bune evle jitenga ve hürmüzi tene bir reyin ku jihela İran'ı ve hatine desnişan kırın mümküne. Supaya pastaran koridoranu ya deryayı ku jihela ummane ve behevahengi arıxıstına nevneteveyi ya deryayı hatiye damrizandın retkir. Emgihiştin daviyan uçeyin xe, biminen tuhoşiyete.

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villa

0: üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17. Yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.
2: Le bajare diroki le Ahmet'e. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canı ciger ocakbaşı le benda veye. Le canı ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her vuha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo Ahmet'e.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Mahenme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaişi Mal Sebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaştişane Hupya Biyarizuan Umetingi Azadiye De Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını Uçar Usekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Haziran 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
10: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasaya dair bilgi veren DEM Parti kaynakları taslağın Temmuz ortasında meclise geleceğini belirtti. Taslakta geri dönüşler noktasında siyasi çalışmalarından dolayı Avrupa'ya gitmek zorunda kalan yurttaşların dönüşlerini ve cezaevlerinde bulunan siyasi tutsakların taliyelerinin önünün açılması gibi maddelerin yer alması bekleniyor. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dersim'de 5 Ocak 2020'de Güristan Doku'nun kaybettirilmesiyle Elif'te 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojvelat Kızmas'ın şüpheli ölümü arasındaki bağlantıların araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sundu. Güristan Doku'nun aradan geçen 6 yıla rağmen akıbetinin hala aydınlatılmadığını belirttiği önergede etkin ve şeffaf yürütülmeyen soruşturma süreci boyunca ortaya çıkan ciddi ihmaller, delillerin yeterince değerlendirilmemesi ve kamuoyunda oluşan güçlü şüpheler adalet arayışını büyütmüştür denildi. Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlardan emniyet işlemleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç taleplerine itirazını reddetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aram Tigran Kent Konservatuarı Eylül ayında başlattığı eğitim programına Haziran ayı sonunda yaz dönemi nedeniyle ara veriyor. Eğitim dönemi boyunca 4 ana bölümde 310 genç konservatuar eğitimi alırken 6-13 yaş aralığında 130 çocuğa temel müzik eğitimi verildi. Konservatuar 29 Haziran'da Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenleyecek. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin görülen dava 3 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çocuğun evde bulunan silahla oynaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk 7 kişi yaralandı. Ardahan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Ametspor'un şampiyonluğunu kutlayan öğrencilerin taşıdığı pankarta ırkçı bir grup saldırı gerçekleştirdi. Kürt öğrencileri darp ederek hakaretlerle ablukaya alan ırkçı grup Ametspor ablemli pankartı gasp ederek yırttı. Maraş'ta bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Zarokma, Belçika'da çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte diasporada Kürt dili ve kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, kentte özel bir bakım merkezine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Batman adına son derece üzücü olduğunu, baro olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara Polatlı'da Emrah Ç. boşandığı Yağmur Karaeli yaraladı. Kadının annesi Hava Karaeli ise katletti. Emre Ç. ise saldırının ardından teslim oldu. Emre Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye'den sınır dışı edilen aktivist Nana Hanım Babazade'ye ilişkin yapılan açıklamada güvenli bir ülkede yaşamını sürdürebilmesi için gerekli uluslararası koruma mekanizmalarının derhal işletilmesini talep ediyoruz denildi. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada gemiler hareket etmiyorsa bu İran ile yaptığımız anlaşmanın doğrudan ihlali olur dedi.
Kongredeki itirazlara rağmen ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerleteceği bildirildi. ABD ayrıca Türkiye'yi çıkardığı F-35 programını da yeniden gündeme aldı. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez yaptığı açıklamada ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısının ise 971'e yükseldiğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gereken son onayı verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Tezgel.com Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Emgele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Verin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar, User Hedo. Dirok, 28 Haziran'e, Saat, Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyon'e, Ahmet. Dem Parti, UDBP.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasaya dair bilgi veren DEM Parti kaynakları taslağın Temmuz ortasında meclise geleceğini belirtti. Taslakta geri dönüşler noktasında siyasi çalışmalarından dolayı Avrupa'ya gitmek zorunda kalan yurttaşların dönüşlerini ve cezaevlerinde bulunan siyasi tutsakların tahliyelerinin önünün açılması gibi maddelerin yer alması bekleniyor. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dersim'de 5 Ocak 2020'de Güristan Doku'nun kaybettirilmesiyle Elif'te 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojvelat Kızmas'ın şüpheli ölümü arasındaki bağlantıların araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sundu. Güristan Doku'nun aradan geçen 6 yıla rağmen akıbetinin hala aydınlatılmadığını belirttiği önergede etkin ve şeffaf yürütülmeyen soruşturma süreci boyunca ortaya çıkan ciddi ihmaller, delillerin yeterince değerlendirilmemesi ve kamuoyunda oluşan güçlü şüpheler adalet arayışını büyütmüştür denildi. Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlardan emniyet işlemleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç taleplerine itirazını reddetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aram Tigran Kent Konservatuarı Eylül ayında başlattığı eğitim programına Haziran ayı sonunda yaz dönemi nedeniyle ara veriyor. Eğitim dönemi boyunca 4 ana bölümde 310 genç konservatuar eğitimi alırken 6-13 yaş aralığında 130 çocuğa temel müzik eğitimi verildi. Konservatuar 29 Haziran'da Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenleyecek. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin görülen dava 3 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çocuğun evde bulunan silahla oynaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk 7 kişi yaralandı. Ardahan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Ametspor'un şampiyonluğunu kutlayan öğrencilerin taşıdığı pankarta ırkçı bir grup saldırı gerçekleştirdi. Kürt öğrencileri darp ederek hakaretlerle ablukaya alan ırkçı grup Ametspor ablemle pankartı gasp ederek yırttı. Maraş'ta bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Zarokma, Belçika'da çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte diasporada Kürt dili ve kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, kentte özel bir bakım merkezine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Batman adına son derece üzücü olduğunu baro olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara Polatlı'da Emrah Ç. boşandığı Yağmur Karaeli yaraladı. Kadının annesi Hava Karaeli ise katletti. Emre Ç. ise saldırının ardından teslim oldu. Emre Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye'den sınır dışı edilen aktivist Nana Hanım Babazade'ye ilişkin yapılan açıklamada güvenli bir ülkede yaşamını sürdürebilmesi için gerekli uluslararası koruma mekanizmalarının derhal işletilmesini talep ediyoruz denildi. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada gemiler hareket etmiyorsa bu İran ile yaptığımız anlaşmanın doğrudan ihlali olur dedi.
Kongredeki itirazlara rağmen ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerleteceği bildirildi. ABD ayrıca Türkiye'yi çıkardığı F-35 programını da yeniden gündeme aldı. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez yaptığı açıklamada ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısının ise 971'e yükseldiğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gereken son onayı verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda we ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
10: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya Amedya şaristane girdi. تخشیت لگی زره سمر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17. Yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Alo, lauke ki jule mirtiye. Şu has kiriyet u yeşi hatiye. Sibir qaytana, khudani bas ku qaytana. Au yare khatunu, çabrak enara.

Akım ile çiyo jari, ateşi ha jari Ez o bekez xore, teyne dimeşi ha Vakım ile çiyo jari, ateşi ha jari Ez o bekez xore, teyne dimeşi ha

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Mahame Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komene Demokratik İkeni Vengdaşı Mal Sebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komene Demokratiki Heme Vaştişane Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye Debresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026, saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti U DBP.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: No Veng Vengeşmo.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni Ya şaradariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 05 16. Anji alo 153.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga ber be civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hemu ketkarane. Werin em bişiyara ber be civaka demokratik ve hemu daxozin xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, Hefseroka Giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Uji Sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar, User Hedo. Dirok, 28 Haziran'e, Saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet, Dem Parti UDBP.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaişe mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de brasipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını uçar, u sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

0: nasıl? Ve ey sanat hırsızı, ve ey üretme kabızı, birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: No, Veng, Veng'e şimao.

harmanları, yığınaklar kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş. Demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş. Genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola, o malta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam. Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına. Bu ne ayıp ne de yasak, öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.